Takahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsunihik kaptomak stawe muhtsiganek CJWE.